yükseldi. Alçaldı. Yükseldi. Alçaldı. Biraz daha alçaldı. Alçaldı. Alçalmaya devam edin. Yükseliyor.